0: O kadar daha kapıyor, pamizde kadar daha kapıyor, pamizde kadar daha kapıyor.
1: Hı hı.
0: Bakamak. Yalan.